Abi işte orada uzanmalı. Ne diye sarsızı seri Bermatonya. Asus İstanbul sıvapı mesat uza emor natural. Emor natural şirin. Ne diyeyim ki existiyor ağrı lokal. Ne diyeyim emor şirin lokası. Atahan emor şirin. Hani fiyat katı iyi fat fatın iyi atahan emor şirin. Ağrı kalıma. For example, bak moruka, ayhaneka, o da luga izletahanka, da luga atahan emor şirin serok nezemaka. Ular da usta. Ne tebele paya mutu kamuru be, depois itare gaba moro sinibuma afetado. İdem makasona da. İde pusidare tau adubus

0: ki sunat tamamı hede bağını da matasını tatkın fal. No niye böyle? Afiyetle gevata Saudi bakımlar sinema uza vakti ne bilsin.
1: Ovintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Anlatıda ula uzamoru ne diye sabırsız usiri romatiniye asistan bu sabah unasat uza emor natural emor natural şöyle ne diye mat existiye ala lokal ne diye emor şimdi mi makası atahan emor usiri onu fiyat katiye iye fat fatin iha atahan emor usiri parat nalimar for example bakmoruka ayhaneka Oda luga itu tangga, beluga acahan moruk seseluk negama ka ular lagos. Nanti kalau payah muntuk kang rubi, terus cara jaga moruk negama afetado. Ida mak hasil mana dia? Ida persis jare

harewaysa, ima zina, ima giyo idenebe, matenek tebes. Santo ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.